0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 Туарчи Чишен 广播电台.
0: اینجا Анкара Радио صدای Türkiye.
11: Da Türkiye radyoda.
12: Xosume Türkiye'yi zayna radyo kayana.
13: Eterşi radyo sadburi Türkiye skma.
14: Ovada Türkiye ünü radyosu.
15: Ayç radyo voça Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Efirde Türkiye ovası.
14: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
9: Ye sadai Türkiye.
18: Anlavatkınla Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye. Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
10: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este Radyo Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
14: Zboruva glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
2: İt Türkiye Hangya Radyoya.
0: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Selamun aleyküm, hürmetli radyo anlıkçılar. Anlatanlar, Türkiye Avadı Radyosu'nun Uygur Çanlıkçı. Bugün 2026 yılı 5. Ağustos Çarşembe. Hazır Ankara vakti çüştünkin saat 1, Ürümçü vakti çüştünkin saat 4. Hürmetli radyo anlıkçılar, anlatışlarımızın her günü Ankara vakti çüştünkin saat 1'den 2 geçe, Ürümçü vakti çüştünkin saat 4'ten 5 geçe boğanlarlıkta, Türksat 3A, Türksat 4A Sünni Emrahları ve radyomuzdan internet sayfası www.tr.net.tr yansızlık uygur adresler arkalık bir vasıtanlığa alayısla. Anlatışlarımızdan tekrarını her güne Ankara vakti etken saat 5'ten 6'da geçe. Ürümçü vakti etken saat 8'den 9'a geçe boğan adlıkta Sünni Emrah ve internet arkalık anlıklı buldu. Hürmetli radyonlukçular. Anlatışımızdan bugünkü cedvilde haberle uçurik, çigra alkagan milli tenterbiyatçilerimiz katarlık programıla bağ olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bilgi bulunmuyoruz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşgari riyasetçilik kılımım.

Hürmetlik radyonluqçular, hem de haberli anlayışlar, bugünkü mühim haberlerimizden tepsidimiz bunlar tövendikçe. Xitay'nın Şenşi ülkesi üzbəgin şiddetlik yağmur sebebinin 115 madın artıq Xitay mecburi geçirildi. Xitay'nın şimalı qaribide sel, deryalarının toşup geçişi ve tağ gömürülüp düşüş tehditler sebebinin kollektif göçürüş mecburi algı geldirildi. Xitay meteorologiya mütexessisleri texim iğir havarayı şəraitinin kildiqallıq edin agahlandırdı. Xitay dövlət daratqılarının seyşembi günü xəbər qilişçe, Xitayının şimalı qarbidki Şenşi ölküsüde şiddetlik yamğurunun kent gönümlük sel apıdı ve tağ gömürülüb düşüş xəvbini aşırışıdın ki, sel xəvbi var ayılladın 115 madın artıq kişi köçürülgən. Xitay Mərkizi Televiziya İstansı CCTV ve yerlik dairele şiddetlik yağmurunun Şenşi'nin köp kısmına ağır təsir göstüşü bilen 49.925 aildin 115.756 kişinin başka yerlerine mecburi yetkilgeliğine çıkarıldı. En küçük yağmur Lunan, Tungan ve Beyhin ailelerde yüzbədi. Lunan'daki Şipu stansısına 136.14 mm yağmur yağdı. Jigimtekiz derya ve kırık hidrologiya stansısı da onlarca en yukarı seviyedeki taşkın arıq pikir güzüldü. Xinjiang, Vihi, Danjiang ve Yilo deryaları teşip sel apetlerini keltürüp çıkardı. Şenşi ölkülük meteorologiya küzdüş idarisi şiddetlik yağmur ve naçar havarayı şaraiti üçün eplisin ranlık agahlandırışını yenilab, çarşembi günü gece yeni bir kıtım küçük yağmur, güldürmağın bilen arlaş yağmur ve küçük boran dolgunun kildiğallık hakkında agahlandırdı. Ciddi aletlerle takabültürüş idarisi mesulleri yerlik hükümetlerini yukarı xeterlik rayılladın köçürüş hizmetlerine davunlaştırış kışakırı kılış bilen birge tüyüksüz kəgən sel, şehirlerdeki su bitiş, tağ gömürülüp düşüş ve lay ekş ve qaylarına karta agahlandırış ilan kıldı. Ülkülük hükümet yine seyşembi günü selinin aldığını iliş yığını ötküzüp qiyin havarayı şaraitinin davunlaşı sebebinin tiğim küçülük tedbirlerine iliş kışakırdı. Hürmetli radyonluqçular, Şimali Koreya Yaponiyanın tunji Tomahawk başqurulduğan bomba sınıqını ayıpladı. Şimali Koreya xalqara cemiyetine Yaponiyanın uruş dövrdeki kengey miçilki karşı sergek buluşu çakadı. Dövlet taratqılarda çarşembi gün orun ağan xabarga qarağanda Şimali Koreya Yaponiyanın ahırkı Tomahawk başqurulduğan bombasını sınaq tariqisi etişini ayıpladı ve Yaponiyanı uruş cinayetçisi dövlet dep atıdı. Koreya Merkezi Agentliği KGNA'nın haber kılışçı, Şimali Koreya rehberi Kim Jong-un'un sınırsı Kim Il-jung, Xalqara cemiyetine Yaponiya'nın uruş devirdeki kıyımçılıkı boğan sergetlikten aşırışı çakağın. Hakimiyetteki Şimali Koreya Emgekçiler Partiyası'nın mesulü boğan Kim'nin bu kıl kademlerinin asasen herbi yönülüştüki çoğun devlet buluş, Xumarın yoşuruş kartılığın nakablaş taktik seçkildeki allı kaçan oşkaşkar körünmekte digerlik yokturuldu. Kimden sözleri Yaponiya öz özünü koğdaş kısımlarının Amerika işlep çıkagan Tomahawk başkurulduğun bombusunun tuncu sınak etişine ilip bağandın birkaç gün kendiden kılındı. Yaponiya'nın DDG-176'da CS Çokay namlı kuruş parahotu 29. yılda tunç kıtın bir Tomahawk başkurulduğun bombasını sınak kıldı. Aral Dövlüt'ün armiyası iktidarlarını kengaytış üçün Amerika Deniz Armiyası bilen birlikte hizmet kılmaqda ve bu muhim bir buruluş noktası edip bağlanmaqda. Kim, xalqara cemiyet Yaponiya'nın uruş devirdeki Kayım içilkiga ait kadimi çüşünü işkaşuş arzusdu ki uruş cinayetçisi devletinin varislerinin neticesiz herbi humarlara karşı sergekliğini aşırış gerek diyen sözlerini işletti. Kyudu agentliğinin haber kılışıca 2022 yılı kabul kılınan Yaponiya'nın devlet ve xatirlik strategiyası devletinin uruş ret kılınan asas kanuni çigras işçi de özünü koğdaş tedbiri süptü de düşmen başkurulduğun bombalarına bomba bazılarına hücum kılıç iktidarını kolu geldirişine yol açıdıkken. Hürmetlik radyonluqçular, Rusya, Ukrayna'nın Kiev'deki katnaş, arkısep ve tarqıtış merkezleri gizirgi bədok dedi. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliği Ukrayna'nın payitaht Kiev bilen Kiev rayındaki katnaş, arkısep ve tarqıtış merkezleri gizirgi bədok dedi.
Министрлік тарапынан илан кылынган баянатта Россия кураллык кысымдарынын Украинадагы аракеттерге даир учур берилди.

Netanyahu, Hamas hərbi iqtidarını qayıt qurub çıxışını davamlaşdırıb atıdı, həm də İsrailiyə armiyası qarda Qəzza ətrafıdık olturaq rayonlar üçün bir vasitə tətbəydə qınmaqda, dedi. Cümə günü Dinçlik Genşi və Amerika Birinci Donald Trump Qəzza'da vuruş toxtuşunun kilərki baskıçının iş qaşırış qarda bir kilişim asıl qınlı qallıqını ilan qıqan bulub, Kinaş Hamas'ın inçki orlaşdırılған bir yol xəritisini qubul qıqallıqını bildirgen idi. Hürmetlik radyo anlıkçıla, Kuba devlet boyunca elektir toxtap kılış ceryanıga Amerika'nın korşağını cevapkar dəb gösetti. Kuba Taşkı İşler Ministeri Bruno Rodriguez Parrilla tekrar növatkan devlet miqyasıdaki elektir toxtap kılış ceryanıga Amerika'nın imbargosunun cevapkar kirlikini etti. O eks ictimai taratka hesabıda ilan qiğan bayanatıda devletlik elektir torunun üzülüp kılışı Bolup mu energiyanın muasir gelinişi Amerika Koşmuş Ştatlarının Kuba karatkan kırgınçılık korşağının bir vasit neticesidir, dedi. Bu bayanatla Kuba'da yüzbegen yeni bir devletlik elektir toru üzülüp kılışıdın kin ilan kılındı. Yakın kaylada Aral devleti boyunca elektir bilen teminleşini toktutup koyan bir kata çoğun toktap kılışlarının yüzbegeniydi. Hürmetlikle diyanlıkçıyla OpenAI Sünni iktidar ajentleri yeni bexaterlik xilaplıqlarına çetildi. Angliyanın Sünni iktidar bexaterlik institutu AISI, OpenAI ve Anthropic'nin modullarının bexaterlik sınakları cereyanında bir Sünni iktidar ajentinin icazasız halda bexater sistemiyle sınav giriş için saxta tor kimlikleri yaratqanlığını ilan kıldı. AISI'nin obzorda Sınaqdan ötkizilgen ajentlardan bazılarının real kişilerge ve teşkilatlığa karatkan sicil hem yoşurun ziyallık cinayi hareketlerde boğallıqını bildirdi. AISI'nin aşkarlışıca en ağır hareket bir ajentinin yaman niyetlik kod yazışı ve bir insanın kodunu tesdiklişini işe aşırış maksede saxta tor kimlikleri yaratışı boldu. Hürmetlik radyanlıkçıla. Türkiye'ye ait Puhravi parahotlağı kılınan uçuksuz ayrıplan hücumlardan kin Türkiye Karadeniz'de ciddiçilikten işip geçişi mümkünlükte kadar agahlandırış verdi. Türkiye, Rusya, Ukrayna uruşunun Karadeniz'de tekimi çunkur kinayvatkallıkta kadar agahlandırış verdi. Türkiye'ye ait iki Puhravi parahotunun uçuksuz ayrıplarla terbiden zerbi uçuruş neticesi de Türkiye Puhralarının özücüge ağan birkaç parahot kadımı yarılangan idi. Türkiye Taşkı İşler Ministerliği Seyşembe günü ilan kıygan bayanatıda Yaşar ve Nadıçca namlı parahotlarının düşembe keşte Rusya'nın Norveski Karadeniz portundan ayrılgan dinkin ucum uçur kalıqını bildirdi. Bayanatta aldığını iş tedbirleri ilin bağın takdirde Karadeniz'ki ciddiçiliknin yemek içmek beyhaterlikinin üzücüge ağan aldı köp tereplemelik selbi neticeleri buldu değildi. Hürmetlik radyonlukçuda yukurda haberle anıldığına.

Hürmetlik radio anlıkçılar, hem de ataklık nakşçı Figen Şunal tarafından orulangan Dilek Taşı namlık nakşını huzurunuza sunuyoruz.

0: Şu cegendi özgöçe kılgan nerselerden biri da turşunun şiresi. Çoğun aynek bankalarda kütüp durgan kıçkıl, tuzduğu jana açuğu şire. Göptür bir stakan turşu şiresi, ayrıkça kışkı gündörü adamdı çındap candandırat deşet. İstanbul'da, Ankara'da ce İzmir'de turşu satkan dükkanlardın canından ötüp ara jatıp, köp uçurda bul soroonu ugalasız. Açuu bolsun bu ce açuusuz bu. Bir stakan turşu şiresi dayardalıp jatkanda aga bir neçe kesim badıran je kapusta koşulat. Üstüne kaalogo jaraşa açuu kalemper je limon salınat. Bul jönököy birok güçtü daam göçö madaniyatının en popülerdüü suusunduktarının biri bolup esептелет. Урматтуу угармандар, turşu жөн гана жеңил тамак эмес. Ошондой эле тамактын жанында берилүүчү баш тартылгыс кошумча тамак. Буурчактын жанына капуста, палоонун жанына корнишон, котлеттин жанына туздалган калемпир коюлат. Бул кычкыл даам түрк дасторкондорунда ар дайым өзгөчө орун ээлейт. Балким ошондуктан туршу ашкана маданиятынын да күнүмдүк жашоонун да кичинекей бирок күчтүү баатырларынын бири. Turşu bankası açılganda tarağan kurç, jit. Tişleriñizdin ortosunda badırañdın kıtırağan ünü. Andan keyin bir stakan turşu şiresi. Ar daim adamdın tabitin tartuuçu özgöçölüktör. Oşonduktan turşu eñ kıçkıl, eñ kıtırak jana eñ unutulguz köçö tamaktarının biri bolup sanalat. Tamañızdar tattuu bolsun.
1: Türkiye'deki köçe tamaktarı.

0: арасында аз өлчөмдө болушунда эмес. Алардын пайда болуу процесстерине байланыштуу гендин курамындагы сейрек кездешүүчү жер элементтеринин татаал түзүлүштө болушунда. Ушул себептен кыйын иштетүү шарттарынын зарылдыгынын жанында экономикалык жактан иштетүүгө боло турган концентрацияларда чогуу табылган гендердин саны чектелүү болгондугуна байланыштуу. Жогорку технологиялык өндүрүштөгү чечүүчү ролу. Сейрек кездешүүчү жер элементтеринин химиялык жактан бири-бирине абдан окшош болушу өзү менен бирге айрым көйгөйлөрдү да алып келет. Профессор Илген Куршун булар да айтты. Анткени сейрек кездешүүчү жер элементтери көрсөткөн окшош химиялык касиеттерди.
1: Колуңуздагы телефон сиз айдап аткан токлук автомобил айланып аткан шамал чарк белектери. Хәммәсенин ортак ноктасы сейрек топа элементтери. Türkiye bu sahada dünyanın rekabet sahnesinde. Hoş. Undakta bizden yoşun küçümüz zadı kançılık. Yukarı teknolojilerinin siyrek ihtiyacları. Kinemize başlayımız. Esselamu aleyküm mühterem anlayıcılar. Bugün zamanıvi teknolojilerinin kem olsa olmaydıgan terkibi kısmı aylandıgan siyrek topa elementleri hakkında toxtalımız. Akıllıq telefonlardan tokluq avtomobillara geçe. Şamal energiya çarq belekleridən mudafiya sanayiti geçe nurgun sahələrdə işiltirilgan bu elementlər bugünkü texnologiyalarının asaslıq ihtiyacları qatardan orun almaqda. Güçlük magnetlər, batarya yaki elektronluq sistemlərdə işiltirilgan bu elementlər bolubmu yeşil energiyaga ötüş və rəqəmləşiş bilən dünya miqyasında texmokib diqqət qozğaşğa başladı. Bu ahval Türkiye'nin ege bulgan yoşun küçülümü gün tertibi elip geldi. Ameliyette Energiya ve Tabi Bayraklar Ministeri Alparslan Bayraklarının biz seyrek topa elementleri meselesi de dünyadaki aldığı 5 devlet Katar'a kirimiz degen bayanatı bu sahadaki nişanlarını inek görsü verdi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Binakarlık Fakülteti Kan Kuruluşu Bölümünün başlığı Profesör Doktor Elgin Kurucun Türkiye'nin seyrek topa elementleri cihetteki yoşun küçü üstüde toxtaldı. Estovende, TRT Xeber kanalından Profesör Doktor İlgin Kurşun bilen ötküzgen ziyaret hatırısını huzurlara sunumuz. Seyrek sözü biz oylagandak emez. Seyrek topa elementleri digen vaxtımızda köpençe seyrek sözü hata düşünülüp kalır. Profesör İlgin Kurşun bu sözünün miktarının azlık bilen münasifesiz hikayelikini təkidləp mündəkdi. Seyrek topa elementlerinin seyrek tap atılışıdaki asaslıq sebep, bu elementlerden yer postidaki miktarının azlıqıdır demez, belki şekilleniş yergani cihetlerin ruda terkibiydeki seyrek topa elementleri kurulmasının intayın murakab oluşu ve şu sebepten bir taraf kılışının kıyın oluşu, şundakla onların iqtisadi cihetlerin kazıqılı buladığı zıçlıkta bir yerge cem bolgan kanlarının çektik buluşu sebepidin dur. Yukarı teknolojiye işlep çıkarışıdaki halkalı kuralı. Seyrek topa elementlerinin kimyelik cihetten bir-birge intayın okşip ketişi bir qatar qiyinçiliklarını bile ilip gelir. Profesör Elgin Kurşun mundaq dedi. Seyrek topa elementleri okşaş kimyelik hususiyetlerden körsüzüşü sebebiden bu elementlerini bir-birden ayrışının teknikilik qiyinliği, bugünkü künde bu elementlerini bir taraf kılıştaki en muhim qiyinçiliklerden biri de karlıdı. Seyrek topa elementleri, bolupmu yukarı teknolojiyelik mahsulatlarda kem bolsa bolmaydıgan ham eşya hesablanır. Profesör Elgin Kurşun bu elementlerinin nime üçün strategiyelik ham eşya deb karıldığalıqını mundaq düşündürdü. Seyrek topa elementleri, bolupmu niyodim, prazdiyodim, disiprosiyum, terbiyumga okşaş, lantanitlar bilen itriyum ve skandiyum qatarlıq yukarı iktidarlıq teknikilik mahsulatlarını işlep çıkırış, yeşil energiyaya ötüş ve rakamlaşış merkez kılıngan teknologiyalarga dünyanın kızıqışının tez sürati eşi ve onların ornini baskılı bolulgan başka maddının bulması sebebiden halkılık strategiyelik ham eşyada bekitildi. Onlar bugünkü sanayetinin en muhim ham eşyaları sübtüde kubul kılınmaqta. Seyrek topa elementlerinin işiltiş dairesi intayınken, bulupma müdafiye sanayiti, tokluk avtomobillar ve şamal energiyası okşaş elektromekanikalik sistemlerde köp işiltirir. Türkiye'de aldınkı orunda turduğun sahalar. Dünya miqyasıda seyrek topa elementleri zapkısı asaslıqı

Tay, Vietnam, Braziliya, Hindistan, Avstraliya və Rusiyadır. Dünyada təxminən 120 milyon tonna ətrafıdakı zapisinin 35%-i iqə bolğan Xitay, işləb çıxırış və eksportda birinci orunda durdu. Dünya boyunca seyrek topu elementləri işləb çıxırışdan təxminən 70%-i Xitay tərəfindən əməl qaşırılıdı. Türkiye'de seyrek topa elementlere kartılgan hizmetler Tuncak Eten 1952'lerinin ahırda Kançılık Baş İdarisi terbiden başlangan. Bu ceryanda okşmağın rayonlarda közge çelikadığan ruda baylıkları baykalgan. Hoş, Türkiye'nin kaysi rayonları seyrek topa elementlere bay? Türkiye'nin məlum bulgan en muhim seyrek topa elementleri merkezlerinden biri Eskişehir Kızılcı Ören rayonudur. Profesör Elgin Kurşun Kızılcı Ören'nin yer katlımını mündak çöndirdi. Türkiye'nin en köp seyrek topa elementleri zapsığı ige kane, bastinazet, florit ve barit mineralleri ruda terkibide bolgan Eskişehir Kızılcı Ören kan meydanıdır. Kızılcı Ören kan meydanında seriyum, lantan ve niyodim katarlıq seyrek topa oksitleri var. Rayondaki sinak zavutu da işlep çıkış hizmetleri dağılmış vatkan bulup, birinci baskuşta lantan, seriyum, praziyodim ve niyodim elementlerini işlep çıkış nişan kılıngan. Profesör Elgin Kurşun okşmağan rayonlardaki yoşun kuşları gümü işaret kılıp sözünü mundaq ahırlaştırdı. Devletimizde yoşun kuşki ige muhim seyrek topa elementleri kanlarından biri Sparta Çanaklı'da. Manatya Kulunjak rayonundaki seyrek topa elementleri bolsa lantan, seriyum, prazdiyodim, niyodim, itriyum, bilenbirge, toryum elementlerini mu öz içi kalıdı. Görünüp durupdaki Türkiye seyrek topa elementleri meselesi de muhim yoşun küçge ige ve bu sahada dünya sahnesinin orn ilişka tayarlanmakta. Mühterem anlayıcılar, bugünkü podcastımızı muşu yerde ahırlaştırmış. Bizge kulak bergerlikinler için köp rahmet. Yeni podcastımıza köşveşkice selamet bolğaysılar.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

son sözüm. Sana olan hudutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli. Kadınım benim, kadınım.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
14: Да, Турция غږ радио да.
15: خصوصه ترکیه زاینه رادیو گایانه.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voce Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
8: Evo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriye Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este es Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.